0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Ağaçların özgürlüğü ancak ağaç gibi olur. Benim özgürlüğüm ise düşüncemle hayat bulur. Her sürünün bir çobanı var. Çobanını koyun seçmez. Ben insanım, koyun değil. Ben bilirim, koyun bilmez.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Evet, saygıdeğer kıymetli dostlarım. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel.
1: Bizimle daha güzel.
0: En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45, 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: bu akşam içimde hüzün var.
1: Radyo Karadeniz 88.6.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com.

Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

가시사의 한 분이었네.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Gidersin.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübe

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Müziğin rengi, her şarkının bir rengi var. Sizce bu şarkının rengi ne olabilir? Bana göre kesinlikle bu mor renk. Çünkü içinde biraz gizem, biraz aşk, biraz da ben bunu neden hala dinliyorum duygusu var. Ben mor renk diyorum. Eğer siz de böyle başka bir renk düşünüyorsanız bana 0312 alan koduyla 985-0886 üzerinden ya da WhatsApp üzerinden ya da canlı bağlantı olarak bana hangi renk olduğunu söyleyebilirsiniz diyorum. Ve sırayı Sibel Can'a bırakıyorum. Çakmak şakmak diyor.

Evet sevgili 88.6 dinleyicileri, Sibel Can'dan Çakmak Çakmak Gözler sizlerle birlikteydi. Güzel bir şarkıydı değil mi? Evet, ben dinlerken çok eğlendim. Sizin de çok eğlendiğinizi düşünüyorum. Evet biraz, şöyle Ankara'nın hava durumundan bahsetmek istiyorum. Hafta sonu Ankara biraz serin ve bol yağış vardı Ankara'da. Ama bugün ise hava gerçekten şöyle güneşli bir güne uyandık. Tekrardan o sıcaklar başladığını düşünüyorum ama hafif bir serinlik var diğer haftadaki günlere göre. Ve hissedilen derece tam 25. O yüzden ona göre böyle artık çok sıcak geliyorsa yanınıza suyunuzu ama muhakkak güneş kreminizi ve güneş gözlüğünüzü almadan çıkmayın diyorum dışarıya. Ve sırayı İlyas Yalçıntaş'a bırakıyorum. Geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, İlyas Yalçıntaş sizlerle birlikteydi. Şimdi şöyle kısacık bir reklam arasına geçeceğiz. Reklam arasından sonra Gültek Başa müziğin rengi kaldığı yerden devam eder olacak. Ama onun öncesinde çok güzel bir müzik rengine sizi götürüyorum. Sezen Aksu'dan Olmaz Olsun sizlerle.

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık

0: Birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Evet, 88.6 dinleyicileri, Ebru Yaşar'dan Güz Gülleri sizlerle birlikteydi. Şöyle yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiniz diyorum ve bana isteklerini iletebilecekleri WhatsApp hattımızı ya da canlı bağlantı olarak bana ulaşabilirsiniz diyorum. Hemen şöyle bir numaramızı hatırlatıyorum sizlere. 0212 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ve sırayı Erkin Kore'ye bırakıyorum. Çöpçüler sizlerle. Thank you.

Evet sevgili dinleyenler, Erkin Koray'dan Çöpçüler sizlerle birlikteydi. Hemen şöyle gelen mesajlarıma bakıyorum. Evet sevgili Burak Beyler mesajlarını iletmişler. İyi yayınlar Gül Hanım diyor, teşekkür ederim. Şöyle sıradan bir şarkıyı bana ve şu an sizi birlikte dinlediğimiz çalışma arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum diyor. O zaman tabii ki sıradaki şarkıyı size armağan atıyorum. Ama sonra kısacık bir reklam arası, ardından Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi kaldığı yerden devam ediyor olacak. O zaman Ozan'dan Sönmüyor Ateşimiz sizler için gelsin.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Gül tek başla müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, kısacık bir reklam arasından sonra Gülsek Baş'tan Müziğin Rengi Kaldığı Yerden devam ediyor. Hemen size şöyle, biliyorsunuz ki saat 15'e kadar sizlerle bir birlikteliğim oluyor. Şöyle saatler şu an 14.42'yi gösteriyor. Bana böyle mesajlarınızı iletebileceğiniz ya da canlı bağlantı olarak bana ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımızı hatırlatmak istiyorum. 0312 alan koduyla 985-0886 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyerek sırayı Zinet Sarı'ya bırakıyorum. Bana da söyle diyor.

sevgili dinleyenler, Zinet Sani'den Bana Da Söyle sizlerle birlikteydi. Biliyorsunuz ki saat 15'e kadar sizlerle bir birlikteliğim oluyor ve daha sonra güne veda ediyoruz. Evet, hemen size şöyle WhatsApp hattımızı hatırlatmak istiyorum. Bana mesajlarınızı iletebileceğiniz ya da canlı bağlantı olarak bana ulaşabileceğiniz 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi gelen mesajlara bakıyorum. Küçük bir dinleyicimiz var sevgili. Böyle küçük bir Zeynep Hanım mesaj atmış. İyi yayınlar Gül abla diyor. Kendisi benden şöyle bir şarkı istiyor Manifest'ten. O zaman şöyle senin şarkın gelsin Manifest'ten daha iyi. Zeynep, sana geliyor. Şöyle radyonun sesini ya da telefondan dinliyorsan telefonun sesini şöyle bir aç diyorum. Geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, şimdi çok acil bir kan anonsumuz var. Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde yatmakta olan Aziz şu an istek adına ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Çok acil. İletişim için irtibat numarası 0544 532 4920. Bir kez daha söylüyorum, çok acil şekilde kana ihtiyaç vardır. Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde yatmakta olan Aziz Çağan adına ARH negatif kana ihtiyaç vardır. İrtibat numarası 0544 532 4920 sevgili dinleyenler. Kan bağışında bulunmak isteyenler bu numarayı lütfen arasınlar diyorum. İletişim numarasını, irtibat numarasını bir kez daha söylüyorum. ARH negatif kana ihtiyaç vardır. 0544 532 4920 sevgili dinleyenler.

Evet sevgili dinleyenler, Müziğin Rengi programının sonuna geldik. Bugünlük de bu kadardı. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Ama onun öncesinde çok acil bir kana ihtiyacımız vardır. Acil şekilde Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde yatmakta olan Aziz Çağan adına ARH negatif kana ihtiyaç vardır. İletişim numarasını irtibat için hemen sizlere söylüyorum. 0544-532-4920'den ulaşabilirsiniz. Çok acil şekilde ARH negatif kana ihtiyaç vardır sevgili dinleyenler. İrtibat numarasını bir kez daha hatırlatıyorum, hemen söylüyorum. 0544-532-4920 sevgili dinleyenler. Evet, biliyorsunuz ki programımızın sonuna geldik ve şimdi hepinize hoşça kalın diyorum. Yarın saatten 12'yi gösterdiğinde görüşmek üzere.

0: Gül Tek Baş'la müziğin rengi sona erdi.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
4: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538, 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Her şeyi boşmuş işte. Candı, canandı. Zaman haklıyı da haksız çıkardı. Vuslatın yolları çoktan kapandı. Unut onu, unut. Gönlüm sevmedim farz et. Unut onu, unut. Unut gönlüm sevmedim.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor. Evet sevgili dostlar, 27 Temmuz 2026 Pazartesi akşamındayız. Saatlerimiz 17.05'i gösteriyor. Temmuz'u yollamamıza tam 4 gün kala sizlerle beraberiz. Bizi 88.6 frekanslarından Ankara'da, Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden Türkiye'nin neresinde dinliyorsanız Burçin Gülbenk'te Dönence'den hepinize iyi akşamlar, sevgiler ve saygılar sunuyorum. Efendim bugünkü konumuzu hemen söyleyeceğim, ondan sonra hava durumu ve çok güzel bir şarkıyla başlayacağız, emin olabilirsiniz. Bugünkü konumuz ne biliyor musunuz? Herkesin mutlaka hayal kuracağı ve çok yakından cevaplayacağı bir evet soru olacak. Bakalım beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? Soru cevaplarınızdan da anlayacağım açıkçası. Diyoruz ki bu hayatta bir şansım olsa ... boşlukları sen doldur, benim de okumama müsaade et diyorum ve hemen şöyle bakıyoruz. Filenin Sultanları. Evet, Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde destan yazdı ve ne yaptı? Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. 23-25 ilk seti geride bıraktı. Daha sonrasında 25-23, 26-24 ve 25-21'lik setlerle mücadele 3-1 kazandı. Ve ne oldu? Milletler Ligi şampiyonu oldu. E tabi biz de bu şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız ama nasıl biliyor musunuz? Camlar aşağı, sesler yukarı ve Tarkan bizlerle diyor ki, bir oluruz yolunda diyor.

Evet sevgili dostlar, muhteşem bir başarıya imza atan sevgili dostlarımız, evet, Filenin Sultanlarına buradan yürekten sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Gerçekten göğsümüzü kabartıyorlar. Gittikleri her yerde inanılmaz ses getiriyorlar ve bu 85 milyonluk ülkemizin gurur tablosu oldular. Yüreklerine sağlık diliyorum. Her maçları birbirinden güzel, her maçları birbirinden heyecanlı ve her maçları zaferle dolu. Evet, bunun adına Filenin Sultanları deniyor. Efendim, bu cuma, cumartesi ve pazar günü biliyorsunuz Ankara'mız çok serin geçti. Özellikle cumartesi sabahı saat 6.30'da başlayan yağmur neticesinde Ankara'da çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Özellikle Mamak bölgesinde yolun çökmesiyle bir aracımız da ne yaptı? Suyun içine düştü ve çevredeki vatandaşlar sayesinde oradan kurtarıldılar. Yani çok kötü sahneler yaşandı. Birçok evi su bastı, birçok iş yerini su bastı ve onların hepsine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Artık yağmur yağmıyor sevgili dostlar. Hani hep ben diyorum ya, yağmur gel ama bereketinle gel, felaketinle gelme diye. Maalesef ki böyle olmuyor. Onun için diyoruz ki inşallah bundan sonraki yağmurlarımız bereketiyle gelir, asla felaketiyle gelmez diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Rafet El Roman diyor ki, bugünler diyor yaşanacak diyor.

Evet sevgili dostlar, bu cumartesi günü gerçekten çok yağışlı ve çok değişik bir gündü ama bir yer vardı ki o yağışa, o soğuğa rağmen o ikili orayı inanılmaz güzel bir yaz gününe çevirdi. Kimden bahsediyorum? Kadim dostum sevgili Uğur ve sevgili Zeynep Özen'den bahsediyorum sevgili dostlar. Evet, kendilerinin nikah ve düğün törenlerine katıldım. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Yağmura soğuğa aldırmadan dostlarıyla beraber o kadar güzel eğlendiler ki. Onlara diyorum ki bir ömür boyu mutluluk sizlerle olsun. Sağlıklı, huzurlu, nice güzel yıllarınız olsun hep birlikte. Ve sıradaki şarkıyı bu iki güzel insana, sevgili Zeynep ve sevgili Uğur'a armağan ediyorum. Bence çok da memnun kalacaklar. Şarkı sürpriz olsun, bakalım beğenecekler mi diyorum. Tekrar mutluluklar sevgili Zeynep, sevgili Uğur.

Evet sevgili dostlar, evet aşığım sana evet diyen çok çiftimiz var ve hepsi de mutlu olsunlar, hepsi bir ömür boyu bir yastıkta kocasınlar. Eskilerimiz ne yaparmış? Uzun bir yastık yaparlarmış ki bir yastıkta kocamaları için. Doğru mu? Doğru. Ama artık şu anda herkes tek yastıkta yatıyor, herkes farklı şekilde uyumaya çalışıyor. Onun için ne diyoruz? Herkes yine ayrı ayrı yastıklarda yatsalar bile Allah herkesi bir yastıkta kocatsın diyorum ve çok güzel bir mesajla devam ediyorum. Evet sevgili Uğur demiş ki herkese merhabalar Radyo Karadeniz ailesi. Harika bir haftaya harika bir ses ile başlamanın mutluluğunu yaşıyorum. İyi ki varsın kadife sesli Burçin abim demiş, çok teşekkür ediyorum. O senin güzel bakışın. Hayatta bir şansım olsa bana üniversite yıllarımda bir iş teklifi gelmişti. Onu değerlendirmek isterdim. Ya da mezun olduğum zaman babam bana baba mesleğini teklif etmişti. Onu kabul ederdim. Hayatım herhalde çok farklı olurdu. Herkese keşke demeyeceğim kararlar aldı. Harika bir hafta diliyorum. Sevgiler, kocaman öpüyorum sizleri demiş sevgili Uğur. Bu arada Uğur'un sesi de çok güzel. O gün hem gitar çaldı sevgili eşine düğünde hem de söyledi. Çok da keyifli bir sahneydi. Gerçekten benim de öyle bir imkanım olsaydı ki çok nasıl söyleyeyim size istedim yani bir enstrüman çal. Ama olmadı. İçimde bateri var. Bir gün gelir o da olur diyorum. Ama Uğur'un sesi de güzeldi. Çalış da çok güzeldi. Çok da romantik bir sahneydi. Vallahi herkes öyle yaparsa bence eşleri zaten bir yastıkta kocarlar giderler diye düşünüyorum. Ve çok güzel bir şarkı geliyor. Kime mi? Herkese gelsin. Gülben Ergen ve Mustafa Sandal ikilisi diyor ki şıkır şıkır hayatım diyor.

Evet sevgili dostlar, sizinle bir şansınız olsa nokta nokta nokta nokta ne isterdiniz bakalım. Birçok cevaplar geliyor, onu okuyacağım ama ben mesela hemen söyleyeyim. Benim bir şansım olsaydı gerçekten çok farklı şeyler yapmak isterdim. Ne diyeceksiniz? Bir kere yıllar önce beni tiyatrodan, evet tiyatroda oynadığım zamanlarda evimden sanki kız ister gibi istemek için gelmişlerdi. O zaman ben de istememiştim. Aileme de demiştim beni vermeyin öyle diye. Bakar mısınız yani böyle bir şey konuşmuştum. Ama şu anki aklım olsaydı iyi bir tiyatrocu, iyi bir artist olabilirdim diye düşünüyorum. Çünkü çok yetenekliydim. Bir insanın gururudur bence eve gelip bir tiyatro sahibi tarafından kız istiyormuş gibi tiyatrosuna istemesi. Ama o zamanlar tabii ki daha farklı bir hedefimiz vardı. Daha farklı bir amacımız vardı. O zaman olamadık. Sonrasında da yine bir iki defa tiyatro girişimimiz oldu. Toplamda 6 sene oyunculuğumuz oldu ama yine de bir nasıl söyleyeyim gerçekten devlet tiyatrosu sanatçısı olmayı çok isterdim. Bir şansım olsaydı belki o şansı öyle kullanırdım. Hayır demezdim. Hayatıma bu şekilde devam ederdim diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam edeceğiz şimdi. Harikulade bir parça gelecek. Aramızdan çok yakın zamanda ayrılan sevgili Volkan Konak'tan gelecek ve diyecek ki yatma yeşil çimene. Ardından reklamlar, reklamların ardından kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz.

0: Müzik burada dinlenir. Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0545

0: 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.37 oldu. Reklamların ardından Kayahan bizlerleydi, atın bizi denizlere dedi. Keşke biri olsa bizi de böyle denizlere atsalar değil mi? Gerçekten denizi özleyenler var mı? Benim gibi varsa parmak kaldırsın lütfen. Ben çünkü çok özledim. Ne zaman gideceğimiz belli değil. İnşallah gidersek en fazla taş çatlasın 3-4 günlüğüne. Eylül ayında şöyle bir kaçabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü işler birbirini kovalamıyor ama yine de işimizi bırakıp da böyle uzun tatil yapmak bizim gibi kendi işi yapanlar için ne yapıyor efendim? Çok böyle keyifli olmuyor. Onun için diyoruz ki hayat güzel. Ne kadar gidersen o kadar tatilini çıkar. Ne kadar tatil gidersen o kadar keyfini çıkar. Cümleyi toparlayamadım. Ama inşallah herkes de gider, herkes de keyfini alır diye düşünüyorum. Evet. Sevgili Ramazan kardeşim demiş ki

Merhaba Burçin Bey, bu hayatta bir şansım olsaydı çocuklara ve yaşlılara kalkan elleri yok etmek isterdim demiş. Al benden de o kadar. Ülkemizde uzun zamandır bu büyük sorun biliyorsunuz. Dolayısıyla bu bende çok kötü bir üzüntü yaratmakta. Elimizden bir şey gelmediği için maalesef sadece üzülmeyle kalıyoruz. Mutlu yayınlarınız olsun. Değerli programınız için çok teşekkür ediyorum demiş sevgili Ramazan kardeşim. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle kadına şiddete hayır. Çocuk istismarına hayır. Patili canlara şiddete hayır. Ve akran zorbalığına hayır diyoruz. Ülkemizin dört tane birbirinden kötü maalesef ki hayırları var. İnşallah hayırlara vesile oluruz da bunlar hayır olur, yok olur, giderler. Nereye mi? Mars'a. Gidiş dönüşü olmasın, gidiş olsun dönüş olmasın bileti var ya hani. Gidiş bileti alıyoruz, dönüş almıyoruz. Aynı ondan olsun diyorum ve çok güzel bir şarkı var sırada. Sevgili Ramazan ve tüm dostlara gelsin. Serdar Ortaç diyor ki ne olursa olsun acıları bitiremedim diyor.

Evet sevgili dostlar, son zamanlarda çocukların özellikle boğulma haberleri geliyor ve bu da bizi çok üzüyor tabii ki. Lütfen dalgalı denizler ya da işte bilmediğiniz derinlikteki akmayan sular var ya, göller vesaire falan, o taraflara lütfen özellikle tatlı suya girmeyin. Neyin ne olduğu belli değil. Bataklık mı var, çöl mü var, nedir ne değildir. Onun için ne yapıyorsunuz? Dikkatli olmaya çalışıyorsunuz. Çünkü çocuklarımızın hepsini özenle yetiştiriyoruz. Çocuklarımızın gözünün içine bakıyoruz. Ama çocuklarımız bir yıldız gibi kayıp gidebiliyorlar. Onun için sessiz olun. Çocuklarınızı lütfen yalnız başına bu tür yerlere asla ve asla göndermeyin. Çünkü sonuç sıkıntılı olabiliyor maalesef. Bu arada havalarımız yine sıcaklaştı. Şöyle bir bakalım kaç dereceyiz. Efendim şu anda 29.4 derece maksimum sıcaklığımız. Bakıyorum, yarın için 30 dereceyiz, parça bulutlu güneşli, çarşamba 27 derece, perşembe 27, cuma 27 derece, parça bulutlu güneşli, cumartesi günü ise sadece güneş var, hiç bulut falan yok, 28 derece. Yine mevsim normallerinin altındayız ama gayet güzel, hiç olmazsa akşamları keyifli oluyor, geceleri biraz serin oluyor, rahatlıkla uyku uyuyabiliyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj oluyor. Biliyorsunuz yazın en büyük sıkıntısı gece uykularımız. Maalesef ki sıcaktan dolayı kaçıyor. Efendim bununla ilgili ne yapıyoruz? İkinci saatimizde yumuş yataktan hangi yatağı alırsanız ne olacağını ikinci saatte söyleyeceğiz ama böyle dipnot olarak hatırlatalım dedim ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Işın Karaca bizlerle, diyor ki gülüm benim diyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.50 oldu ve sevgili İrem mesaj atmış, diyor ki merhaba Burçin abi, yayınlar diliyorum. Bugünün konusuna vereceğim cevap kesinlikle eğer şansım olsaydı bazı insanları hayatımdan silmek yerine hiç tanımamayı seçerdim. Çünkü bazı yaralar iyileşiyor ama hep izi kalıyor demiş. Gelecek şarkıda madem konu şans, o zaman hayatımdaki en büyük şanslarımdan biri olan Gülhan ablama gelsin diye eklemiş sevgili İrem. Evet, şansın bol olsun diyorum ve madem böyle sıkıntılar çektin, ben de diyorum ki adaletin bu babe dünya diyorum. Gencecik kızla neler yapmışsın.

Evet sevgili dostlar, adaletin gerçekten bu mu dünya? Biri bakıyorsun ultra zengin, atlar, katlar, yatlar, hanlar, hamamlar. Birisi de emekli bile olamamış, verilen yardımlarla hayatta küçücük bir çadırın içinde kalmaya çalışan insanlar. Ya da emekli olmuş, emekli maaşı var ama emekli maaşıyla bile huzur evine kabul edilemeyen insanlar var. Neden? Emekli maaşı az. Bir kişinin tabii ki maliyeti çok fazla. Ondan dolayı emekli maaşıyla huzurevine kabul edilmeyen tonlarca insan var. Şimdi gel de buna adaletin bu mu dünya deme, değil mi? Bir tanesi paranın hesabını bilmez. Kaç tane malı mülkü var bilmez. Saymayı unutur. Bununla ilgili danışmanları olur. Danışmanları ilgilenir. Birisi de aldığı maaşı ay sonuna acaba yeter mi? Ek olarak neler yaparsak yetiririz onun derdindedir. Geçenlerde bir istatistik vardı. Gerçekten çok üzüldüm. Özellikle emekliler biliyorsunuz ikinci işlerinde çalışıyor. Ve 2026 senesi içerisinde tam 100'ün üstünde emeklimiz iş kazası nedeniyle hayatını kaybetmiş. Şimdi gel de adaletin bu mu dünya deme, değil mi? Emeklilik insanların ikinci baharı olmalı. Emeklilikte insanlar gezmeli, dolaşmalı, keyfine bakmalı. Ama biz ne yapıyoruz? Eve bir ekmek götürebilmek için var gücümüzle savaşıyoruz. Tekrar edelim. Adaletin bu mu dünya? Eğer buysa yapacak bir şey yok diyoruz. İnşallah her şey düzelir, her şey güzel olur. Çünkü hayat pahalılığı devam ediyor. Özellikle sevgili akaryakıt kardeşimiz artmaya devam ediyor. Güya bu gece bir düşme olacakmış gibi bir söylenti var. Ona da bakacağım. Eğer o varsa onu da size bildireceğim. 4-5 lira artar, kesin 1 lira 2 lira falan düşer. Çünkü biz artırmayı severiz, düşürmeyi sevmeyiz. Ne diyoruz? Tabii ki nokta. Efendim şarkının ardından ben mazeretim var gerçekten, asabiyim. Şarkının ardından yine birlikte olacağız ama nasıl mı? Yumoş Yatak sponsorluğunda birlikte olacağız. İki dinleyicimize de çok ama çok güzel bir yastık hediye edeceğim. Hiç beğenmiyorsunuz, reklamdan ardından birlikteyiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538, 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: reklamları dinlediniz.
1: Yumuş yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence başlıyor.

Evet sevgili dostlar, 27 Temmuz 2026 Pazartesi akşamındayız. Saatlerimiz 18.07'yi gösteriyor. Biz de 88.6 frekanslarından Ankara'da Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde şu andan itibaren dinlemeye başladıysanız Yumuşatak sponsorundaki Burçin Gülbenk Dödelenci'den hepinize iyi akşamlar, sevgiler ve saygılar. Evet, bugün konumuz şu: bir şansım olsa nokta nokta nokta nokta, sen boşluğu doldur, ben de okuyayım, ne istiyorsan yaz, sesin olayım diyorum. Ve hemen şöyle bir hava durumuna bakıyorum, bakalım kaç derece. Efendim, programımıza 29.4 ile başlamıştık, bir derece düşmüş, 28.4 ile ilerliyor. Bu hafta yine mevsim normalliğine gideceğiz. Herhangi bir gökültülü sağanak yağış yok, olmasın da olursa da bereketiyle gelsin, asla felaketiyle gelmesin diyorum. Yumuşatak sponsorundaki bu güzel programda yine iki tane yastık hediye edeceğiz. Bakalım kimler birinci olacak, ben de çok merak ediyorum. Şimdiki şarkıdan sonra hemen sorumu soracağım, cevabı ilk arayan ya da ilk yazana ne yapacağız? Yumuşatan çok güzel bir

Evet sevgili dostlar, yumuş yatak gerçekten öncü bir yatak. Neden diyeceksiniz? Hakikaten yaptığı yataklar muhteşem ve muhteşem bir konfor sunuyor evimize, yatak odamıza. Çünkü hani ne diyorum size, özellikle şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. Her yatak odası insanın kendisi için çok özel değil mi? Özel. Peki bu özelliğinin yanı sıra ne var biliyor musunuz? Hemen söylüyorum. Konfor, kalite ve üçlü. Ne yapıyorsunuz efendim? Yatağı, başlığı, bazayı alıyorsunuz ve üçlü orada konsept yaratıyorsunuz. Mükemmel, gerçekten mükemmel. Hele ki o yataklar, o bazalar, o başlığın çizimi, o antrasit gri'nin renkleri, farklı renkler. Hakikaten şöyle söylüyorum, yatak odanızda hem konfor katıyor, hem de keyif katıyor, hem de girdiğinizde bakıyorsunuz ki ya burası gerçekten muhteşem olmuş diyorsunuz. Hiç abartmıyorum. Neden diyeceksiniz? www.yumoşyatak.com.tr girin, oradaki çeşitleri görün. Abartıyor muyum, abartmıyor muyum, siz bakın. Eğer abartsaydım 55 yıldır bizimle durur muydu

bu marka durmazdı. 2. O kadar bayi sayıyorum, saymakla bitmiyor. Neden bu markayı satıyorlar sizce? Tek sebebi var. Kalite, güven ve kalitenin devamlılığı. Nokta diyorum ve sorumu soruyorum. Evet, millilerimiz biliyorsunuz birinci oldular. Millilerimiz kimi yendi ve şampiyon oldu? Skor neydi? Onları ne yapıyorsunuz? 0312-985-0886 ilk arayan ya da ilk mesaj atan olun, yastığı kapın.

Evet sevgili dostlar, doğru cevabımızı sevgili Ömer kardeşimiz vermiş. Diyor ki Burç Bey merhaba, sizleri akşam keyifle dinliyorum demiş, çok teşekkür ediyorum bir mukabele. Kadın voleybol takımımız Brezilya'yı 3-1 mağlup edip şampiyon oldu. Tebrikler milli takım, inşallah bana uğurlu gelir, ben kazanırım demiş. Vallahi ilk siz yazdınız, onun için yüreğinize sağlık. Kolay bir soru sordum bu sefer ama herkes gerçekten bunun cevabını bilsin istedim. Çok mesajınız geldi. Yüreğinize sağlık. Demek ki kadın voleybol milli takımımızı da çok güzel takip ediyormuşuz. Bu da güzel bir şey oldu benim için açıkçası. Ve doğru cevabı ilk veren sevgili Ömer kardeşim Taşalı Mobilya'dan, Kayaoğulları ikinci bölümde Taşalı Mobilya'dan Musa Bey'den çok güzel bir yumoş yastık alacak. Kim mi veriyor yastığı? Tabii ki yumoş yatak veriyor. Bayisinden veriyor. Bayimizde ne yapacağız efendim? Gideceğiz. Burçin Gülmek'te dönerciden kazandık diyeceğiz. Orada yatakları, yastıkları falan da bakarsınız. Belki yatak ihtiyacınız varsa size güzel indirimler de yaparlar. Çok muhteşem bir yatağınızda gitmişken olur, belki belli mi olur? Çünkü sadece evlenirken insanlar yatak almıyorlar. Evliyken de yataklarını değiştiriyorlar. Çünkü mutlu mesut uyuyamıyorlar. İşte iyi bir uyku çekmek istiyorsanız yumuş yatak tek adres diyorum ve çok güzel bir şarkıyla sevgili Ömer kardeşim ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına armağan ediyorum. Mirkelam bizlerle, diyor ki her gece uyurum diyor, her gece.

Evet sevgili dostlar, güzel şarkılar eşliğinde devam ediyoruz. Yarışmamızı da yaptık. Ömer kardeşimizi de yastığımızı da kazandırdık. Efendim, Yeşilbayır ve Mamak bölgesinde hangi bayilerimiz varmış? Şöyle bir saymak istiyorum. Aydınlar Grup 3 şubesiyle var. Aydoğanlar Yeşilbayır şubesi, Oğuz Salı Yeşilbayır şubesi, Evpark AVM Bedri Ateş, Kayaoğulları Mobilya Saim Kayaoğlu 2 tane şubesiyle beraber efendim. Ve birazdan ne yapacak? İkinci hediyemizi sevgili Kayaoğulları Mobilya'dan Saim Bey verecek zaten. İmza AVM Mobilya Akdere Şubesi, Oğuz Salı Akdere Şubesi, Göksu Mobilya Murat Kayaoğlu İç Özdere Şubesi ve Oğuz Salı Abidin Paşa Subi Şubesi olarak gidiyor. Bir de Dikmen ve Kızılay bölgesine bakalım. Aydoğanlar Dikmen Şubesi, Oğuz Salı İlker Şubesi, Oğuz Salı Dikmen Şubesi ve Aydoğanlar Kızılay Şubesi olarak da bayilerimiz var efendim. Bakalım ikinci yarıda kim kazanacak? Ben de çok merak ediyorum ve sevgili Gülhan ne demiş, hemen şöyle bir bakalım. Merhaba sevgili Radyo Karadeniz çalışanları, merhaba Türkiye, merhaba gökyüzü, merhaba insanlık, bayağı bir merhabalara gitmişiz. Hep derim ki oğullarımı gördükçe yapacakları işin üzerinde ekstra bir iş daha yapmaya katlanmıyorlar. Bir daha dünyaya gelecek olursam erkek olarak dünyaya gelmek isterdim ya da kadın olarak geleceksem tekrardan bu kadar eziyetli çalışan, kendine eziyet eden bir kadın olarak gelmezdim. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki parçayı bütün birlikte dükkanımız için pasta yaptığımız demiş. Bugün pardon, özür diliyorum. Birlikte dükkanımız için pasta yaptığımız sevgili İrem kızımıza, gönlü güzel olan insanlara ve siz Radyo Karadeniz çalışanlara, tabii ki sevgili Burçin'e armağan ediyorum diye eklemiş sevgili Gülhan. O zaman ben de diyorum ki eline, gözüne, dizine dursun diyorum Gülhan. Ardından reklamlar, reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz ama nasıl mı? Tabii ki mesajlarınızı yazıyorsunuz. Mesajlarınızı bu boşlukta 0312 985 0886. İster canlı bağlantı, isterseniz de WhatsApp'tan ulaştırabiliyorsunuz mesajlarınızı.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence devam ediyor.
5: Evet sevgili dostlar, reklamların ardından yine birlikteyiz sizlerle. Çok güzel şarkılar var geri kalan zamanda. Yine zaman su gibi akıp geçti. Saatlerimiz 18.35 oldu. Evet, yani şöyle söyleyeyim, inanılmaz bir zaman çabuk geçiyor. Şunun şurasında 4 gün sonra Temmuz ayına da bay bay diyeceğiz. 2 gün sonra da üniversite tercihlerimiz başlayacak. 29'u ile 10 Ağustos arasında olacak. Sonrasında ne mi olacak? Sonrasında kayıt, evet kayıt karmaşası başlayacak. İşte hani geçen konuştuğumuz konu vardı ya, ekonomik sebepler, işte birçok sebepler var. İnşallah çocuklarımız çalışmaya değil okumaya giderler. Önemli olan bence o, çünkü çalıştıkları sürece okuduklarını da anlamayacaklar. Mezun olacaklar ama neye öğrenip mezun olacaklar, o da gerçekten şaşırtıcı. Doğru mu? Bence doğru. Efendim, evimizin salonunu seçerken düşünüyoruz. Koltuğunu, kumaşını bile uzun uzun bakıyoruz. Ama hayatımızın büyük bölümünü geçirdiğimiz yatağımızı bazen ikinci plana atıyoruz. Oysa gerçek konfor gözümüzü kapattığımız anda kendini belli ediyor. Yani nasıl mı? E tabii ki uykuya alıp sabah dinç ve zinde kalkarak, güzel güler yüzle kalkarak. Çünkü bazı yatırımlarımız evimizin içerisinde desinler için oluyor. İşte çok güzel bir koltuk takımı alıyoruz, bilmem ne yapıyoruz, televizyonu kocaman alıyoruz, müzik seti o biçim, ışıklandırmalar, her şey böyle şatafatlı. Biz orada oturuyor muyuz? Hayır, sadece misafir gelince oturuyoruz. Ama her gün gidiyoruz, o yastığa baş koyuyoruz, o yatakta yatıyoruz. Ve sabah kalktığımızda dinlenemiyorsak, uykusuzsak, yorgunsak, anlayın ki konforumuzu evimizde taşıyamamışız. İşte burada diyor ki Yumuş Yatak, kendin için güzel bir seçim yap, gel bizden istediğin yatağı al, hepsinden mutlu kalacaksın ve hepsinin farklı özellikleri var. O özellikleri sayesinde de eskiyene kadar yıllar geçse de ne yapacak biliyor musunuz? O yatak sizi unutmayacak ve sizin zinde, keyifli, mışıl mışıl uyumanızı, sabaha da güzel bir şekilde kalkmanızı sağlayacak. Efendim hemen bir mesaj okuyorum, ondan sonra da çok güzel bir şarkıya geçeceğim. Sevgili Cengiz demiş ki, İyi akşamlar Burçin abicim, nasılsın? Programınız yine çok keyifli, çok teşekkür ediyorum. Bu hayatta hiçbir şans, bir şansım olsa babamla annemle birlikte bekarken bir akşam daha yemek yemek isterdim. O anlatsın, ben de telefonuma hiç bakmadan sadece dinleyeyim. İnsan, bazı insanların hep orada olacağını zannediyor. Sonra söyleyecek çok şeyimiz kalıyor ama karşındaki sandalye çekirdek aile dolmuyor. Evet, çünkü niye? Türüyoruz efendim. Çekirdek ailemiz olmuyor, çocuklarımız oluyor, çocuklarımız evleniyor, onların çocukları oluyor falan derken çekirdek aile artık sadece başlı başına olmuyor maalesef. Sıradaki şarkı özlediğimiz ama artık sarılamadığımız insanlara gelsin demiş. O zaman ben de sana Sibel Can'dan çok güzel bir şarkı çalacağım. Gül döktüm yollarına diyeceğim.

Evet sevgili dostlar, bakalım şimdiki sorumu kim cevaplayacak? Şöyle bir hemen sorumuza bakalım. Diyoruz ki Türkiye'mizin Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ilk, evet ilk şeyin hangi şeyle girdi Guinness Rekorlar Kitabı'na? Çok komik bir cevabı var gerçekten. Bakalım ne cevap vereceksiniz. Aslında ülkemizin acı durumunu da mı gösteriyor? Böyle trajik komik mi bilemiyorum ama beraber birazdan cevabı aldığımızda ne yapacağız efendim? Tabii ki siz de trajikomik mi normal komik mi karar vereceksiniz. Efendim bu sefer de tabii ki Kayaoğulları Mobilya'dan sevgili Sayın Bey verecek. Tabii ki neyi efendim, yastığımızı. Ve diyoruz ki süremiz başladı. Oğuzhan Koç bizlerle heyecandan diyor. Heyecandan doğru yazın. Bakalım kim doğru yazacak?

Evet sevgili dostlar, şarkımız bitti. Doğru söyleyenimiz kim hemen söylüyorum. Yasemin Hanım doğru cevabı verdi. Vallahi o kadar hızlı verdi ki yine Guinness Rekorlar kitabına girecek kadar hızlıydı. Efendim Türkiye'mizin Guinness Rekorlar kitabına neyle girmiş biliyor musunuz? İlk genel başlıklar ve istatistikler veriler arasında kişi başına düşen ekmek tüketimi rekoru ile rekorda yer alıyormuş. Yaklaşık 200 kilo ekmek tüketiyormuşuz efendim. Yıllık kişi başına 200 kilo ekmek tüketerek Guinness Rekorlar kitabına geçmişiz. Daha ne isteyelim? İşte bundan dolayı dedim. Trajikomik mi yoksa komik mi? Siz karar verin. En çok ekmek tüketen yıllık ülke arasında Guinness Rekorlar kitabına girmek bana sorarsanız trajikomiktir. Neden diyeceksiniz? Şundan dolayı. Hayatın içerisinde insanlar eğer kendini doyuramıyorsa bir tane zeytini bir ekmekle yiyebilir. Zaten şöyle söyleyeyim. Bir çorbacıya gittiğinizde önceden çorbacılarda ne vardı? Boş sepetler vardı değil mi? Yani boş sepetten kastım sepetler vardı. Ağzı kapalı. Onun içinde de ekmek dolu olurdu. Bir tas çorbayla en az iki tane ekmek yiyen insanları bilirim ben. İşte onun için ekmekte neyiz efendim? Lideriz Guinness Rekorlar kitabında. Evet sevgili Yasemin Hanım'ı tebrik ediyorum. Sorumuza cevabı kendisi verdi. Ve ben de diyorum ki Berkay diyorum. Sonunda Yasemin Hanım doğru cevabı verdi mi? Verdi. Çalalım mı bir şarkı Berkay? Çalalım diyor sonunda.

Evet sevgili dostlar, biliyorsunuz yatak sadece evde olmuyor. Otellerde de gittiğimizde rahat yatak arıyoruz, doğru mu? Gittiğimizde keyifli bir uyku için o uzun süren yolculuğun sonunda bir duş alıp yemeğimizi yiyip yatmak ve mışıl mışıl uyumak en büyük isteğimiz, değil mi? Hani güzel bir otel olması odasına girdiğimizde, yatağa uzandığımızda işte budur deriz ya. İnsan bazen o konforun neden sadece tatillerde olduğunu düşünüyor, değil mi? Oysa hayatımızın en güzel rahatlığı kendi evimizde olmalı. Çünkü biz otelde maksimum 3 gün, 5 gün, 1 hafta ya da 10 gün kalırız. Ya da eğer seyahatli bir işte çalışıyorsak 2 gün kalırız. Ama evimizde sürekli kalıyoruz. Onun için her gece yatağımıza girdiğimizde aynı keyfi yaşayabilmemiz için evimizin konfor standartlarını yükseltmek sizin elinizde. Yumuş yatak tatil konforunu ne yapıyor? Evinizde yaşatıyor size. O tatildeki güzel hayalini kurduğunuz yatakların çok çok çok daha kalitelisini, çok çok çok daha iyisini sizlere sunuyor. Hangi yataklarla mı? Tabii ki Tesla yatakla sunuyor, Frida yatakla sunuyor. O kadar çok yatak çeşidi var ki. Şöyle bakıyorum, Twist yatak var, Rhapsody yatak var, Sandy yatak var, Bolero yatak var, Frida yatak var, Sanem var, Hilton var, Motto var, Silver var, Fondi var, var da var. Evin için otelin o güzel konforunu bir ömür boyu evinde, sadece 3-5 gün yaşama diyor. Bir ömür boyu evinde yaşamak istiyorsan yumuş yatak senin için yıllardır Ar-Ge çalışmasıyla, Ar-Ge ordusuyla beraber yaptığı o güzel çalışmayla bu konforu evine sunuyor. Başka söze gerek var mı? Bence yok. Kıymet bilmez misin? Bence bilirsin. Nokta.

Evet sevgili dostlar, Yumaş Atak sponsorluğundaki bir programın daha sonuna geldik. Bugün günlerden pazartesi, haftanın ilk günü. Herkese hayırlı ve güzel bir hafta ve güzel bir akşam diliyorum. Yarın yine aynı saatte, saatler 17'yi gösterdiğinde 88.6 frekanslarında Ankara'da. Radyo Karadeniz kontrolü üzerinden dünyanın her yerinde yine Burçin Gülmek Dönenci'de yine keyifli sohbetlerle, yine güzel mesajlarla ve yine yastık hediyelerimizle buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili kralım. Ve diyorum ki boş vere vere inanın ne hale geldik değil mi? Gerçekten bence de boş vere vere ne hale geldik. Hoşça kalın, bay bay.

0: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence sona erdi. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

gitmiyor. Başımdan dert kasırgası. Keşke ben de senin gibi çocuk olsaydım. Gitmiyor, gitmiyor dert kasırgası.

bir de yoksulluğun gizli yarısı. Düşe kalka geldim zaten bugüne. Belki yarın diyor umut dünyası. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Belki bir gün diyor

yıldan. Yeter artık, yeter artık, yeter artık bunca çile. Bu yoksulluk, sahipsizlik, ne söylesem gelmez dile. 88.6 Radyo Karadeniz.

0: akşam içimde hüzün var.
1: Radyo Karadeniz 88.6.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

başında. Hangi yana baksam durur karşımda. Artık tüm umutlar yabancı bana. Seni aramaktan.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
1: Radyo Karadeniz.
2: Ne ihtiyacım vardı ki sana? Seni hep

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübe.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren ısı ve su dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

mutlaka terk edip gidecek bir gün. Kanma, kanma sever gibi göründüğüne. Seni sevmiyorum, İnan seni sevmiyorum.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gece. Uyandım birdenbire. Hadi dedim yüreğim, gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım asla ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşınla. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim. Bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim. Suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim. Körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum. Onun için beyazmış.